0: Çok çok maksimum olmuşlar diye bir karakol burada şimdi seçiyorum Moritanya. Bu yine 15'lik.
1: Voice 102,5.